Sadafar Karavi'nin Aşağı Bosyan Kişi Kumar'ınızı zorla vasnık tuttumun Aykalo İvadar Ayakal Matta'yı Gitaşını Sandit Karışı'yla Ardipanman Anikikar Gülşen Bağra.